Dike kulango jaso ka pa won su so yanmi o to o wu o onunun lo lo treke treke.